0: Me no home for this heat. What's up? Hangata ne kutlo a pele ya ka itsetebetse. Tetebetse. Ke sena ho tseba hore na eng ke eng. Empa hore thetho wa sekupo le mantswe wa mpha monyetla wa hore ke ikelellwe hape-hape, ke ithate hape-hape, ke tsebe hore ke
1: mahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahakemahak